Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Banko ASC mehsustu. Banko Banko 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Banko'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayge, Ulus 2.41.
2: 107.7.

0: ile hem daha muasir hem de regemsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 1 kilogram Mercan Teze Toyu Dış Eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya Kere Yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla, dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilirsin. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalhalı değişmeyin. Avtofilmde Cemil Bilikam.
2: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsanız, bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen, cəmi 24 saat kifayetli. Çünkü hesablanan faiz her gün balansına əlavə olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıxarsan, kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şahidi.
1: Avtofilmde reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: 12'de, akşam saat 9'du.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftafem'den reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: ve cmp.com.
1: Her bireyler için hususi hesaplanmış online nakit kredimiz var. Bir banktan götürdüğün her 10.000 manat kredi için ayda cemi 300 manattan başlayarak öde. İsteklerini yubatma. Ele indi bir bank tatbikinden müracaat et. Kampanya 31 Eylül'e dek geçerlidi. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşeyim. Züleyha Accessories.

Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.